0: Suya temizlenmiş bu kere şaksatası. Bana kılın südü arasak hem de. Hem de hayatlık ben beğenize baksak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。有人依河而居，有人沿河而生。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。两年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县。他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
2: Durmuşumuz kalkanda ademlen bahte biz aynı ki işbirlenmeye çıktığımız hazır durmuşumuz yakşı oldu bu top işlerimiz durumun pulla eşinip.
1: 和硕县，西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡。他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
3: 这个地方已经是我们酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。突然发现我们中国原来有这么好的葡萄酒。
1: 有人选择创业，有人选择加入。河流走到哪里，哪里就有活力。
3: 我们园林呢，我带动当地的将近20多户农民，每年的话给他们每个家庭带来将近10万块钱的一个收益。
4: İktisadi kırmızını aşırış için geldik. Ballarımız yerimizde okuvadıdı. Balların okuşuna yakışı. Yana ketmemişe durup işleşine karar kıldık. Bir yana aşırışına yakışı.
3: Talimu Hı Guanqu ise Çungu'da di sayda Guanqu. Soy vom putao cü zay Talimu Hı'da yün yü xa. O şansin vilay fadayı da çeyin yedin su xeyin.
1: 粒粒葡萄将水与大地联系起来，酿造的是甘醇的酒，更是看得见的幸福。孩子是父母的结晶，果实是大地的结晶。对于生活在大漠、熊山、巨河之间的百姓而言，还有什么比丰收的喜悦更甜蜜呢？而在群山深处，丰收更加弥足珍贵。帕米尔高原上的克孜勒苏科尔克孜自治州被称为万山之州，高海拔和严苛的自然条件让作物生长困难，然而冰川之下，河水蜿蜒之处，却藏着天然的馈赠。

0: Berat abi, bizim grup ayağın kaçırdı olur. Mağara 3 kilodan tüyen berat koysa.
1: Ben parayı kılsın, parayı kılmıyor şu duma var.
2: İyi, bana ha. Beni lahal.
1: En küçük hep 3 kilo içerim bu da kılda. Şu aldı 6 kilo, 7 kilo çıkar lan.
3: O ne lan Kenan aldı yukarıda. Kenan aldı,
1: Kenan aldı.
0: Ha, Kenan aldı. Yüzünü de al yani Malleşir şu. Atamış bu set sizle mi sordu? Soda soda kaldı. Ben kızım ama ama.
1: Ya bu caşkın
0: ben. Ya sizge ya ben.
1: Atır kabır bunu ölü güman kaldı da.
4: Cinko ban tiyen de bulau. Abu du ay ni man yi er gui.
0: Bu soğan var ki soğan kaçının kildi. Suyda bek paydınız.
4: 杰如期而至。阿布杜艾尼是胡杨节上最炙手可热的人之一，无论是游客还是当地人，大家都奔着他的手艺而来，那是味蕾的盛宴。烤制方式独特的巴楚烤鱼历史悠久，2012年被列入新疆维吾尔自治区第三批非物质文化遗产名录。为生活烤了千百条鱼，今天这静谧的河畔，阿布杜艾尼想为自己和朋友烤几条鱼。那是男人的小惬意。

0: niyetim canım ülkeyi sıksatırsın. Bana kulun südü alsak hem bir hem bizim hayat kumen beyinize batsak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。有人依河而居，有人沿河而生。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。两年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县。他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样，蜿蜒前行，始终向前。
2: Turmuşumuz kalkanda ademle bati biz aynı ki işlenmeye çıktığımız hazır turmuşumuz yakşı oldu bu top işlerimiz durumun pulla eşinip
1: Heshuo 县西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡。他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
3: 这个地方已经是我们酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。Right.